0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet

0: Halkla birlikteyik.
1: Asecek Halk Bankı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sungait'in yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
3: Tahsil işçisisen sen. Bir bankın bu fırsatı tam senin içindi. Yeni ders yılında sana özel nakit kredide 7% dek hususi indirim var. Arzularını tehire salma. Ele indi müracaat et ve isteklerini reallaştır. Kampanya 31 Oktyabr'a dek geçerlidir. Daha etraflı bir bank çatı.
1: İBank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın M tanışanıdır.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuz.

0: Kedi.
1: Tamam köhne dost. Tamirlandı.
2: Ay! Yanında fırlanan adam kimdi?
0: O nedir?
3: Hard olsa tapıp Malik'in yanına göndermeye lazımdı onu.

0: sözden söz birleşir, devam eder.
1: İsmet Bey, bir meseleye de sokulmak istəyirəm. Deməli, sentyabrın 30-u

0: Bir de biraz şair var ya, adı yanımda diyor, deyir ki: gün çıxandan gün batana yürüdüm, bir dost bulanmadım gün akşam oldu. Her ürəyə, her könlə boylandım, bir dost bulanmadım gün akşam oldu. Yani ömür başa çatdı deyir, mən dost tapamadım özümü. Ona göre sufiler insanı dost demedir. Dost sufi simbolikasında Allah'ın adıdır. Dost deyəndə müraciət Allah'a müraciət edirdi. İnsandan insana dost yok. İnsanla insanın dostluğu çok
1: kısa müddətli olur.
0: Çok yani.

0: Kobako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkez Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Karate üzere 5 kat dünya şampiyonu Rafael Agaev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda doğru adımı atmaktadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaktinde gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tedbikini yükle. Kazanmayı öğrenmeye pro kimi başla.
0: Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 numaralı Merkez Bankanın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanış olmak vacipti.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

könlümü yandırıp yakan. Bilirsen ben sana niye bakıram, ahı sen güneşsin

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
2: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
6: Sizinle bir bağlı
7: 105 FM.
8: Kedey.
9: Tamam köhne dost. Tamirlandı.
10: Ay. Yanında fırlanan adam kimdi?
8: O nedir?
11: Hard olsa tapıp Malik'in yanına göndermeye lazımdı onu. Tez özde tez.
12: Neler böyle şeyler eləyebilir bu adamlar?
13: Fəxrəddin ata deyəni utanıb eləmirsən.
14: Özüm sakit ol.
15: Təcrübə lazımdır.
16: Sıra gələsin!
17: Bacısı olduğuma görə demirəm ama Necatə tam güvənə bilərsən.
18: Nəsə bizi bilə düşüb deyirdi.
12: Yaxşı istəyirəm özümüzə. Elə bitirəm.
19: Bu haradandır Sofi?

hisset kalbimdeki duyguları. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar yar. Özüne kurbanım, sözüne kurbanım, gözüne kurbanım yar. 105 FM.